0: nunut maning ya.
1: Titor kang balang apa
0: titor? Set, ikuti karep.
2: Ora nunut dudak kembang.
0: Gak nunut sapa ya, ora nunut dudak kembang.
1: Wolo.

0: Engemezsin belli bıttım sen duvenin huzur. Engemezsin belli bıttım sen duvenin huzur. Kimenem Beyka?
1: Kimenem Ustad?
2: Ya. Sama tuwanin nuzur. Dan terakhir itu taksim. Sebal, rakyat, monggo.
0: Aikum matum balikotum sama tuwanin nuzur. Gimana, Ustaz?
2: Ya.
0: Wadawalla ilum يوم يدعو الداعي إلى شيء